çok özlüyorum. Sebebi çok, tarifi yok. Hayatımın anlamı yok şu an. Unutmayı çok istedim. Yüzün gitse gözlerimden, sesin gelir kulağıma. Ben sensizliği hiç beceremedim.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.
2: Hani neredesin aşkım?

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon: 0535 427 7790. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Günün her saati güvenin adresi Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
5: IFM reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efe

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: Anarsam.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence,

0: için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi, Ender Ağanı.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ile...

0: Aydın Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
8: Evet sayın dinleyiciler. dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söyledi.

0: acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
9: IFM Reklam.

selfish, yeah.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
1: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam. IFM.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 0313.
7: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Atölyesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

karşınızdayız. Şimdi yarışmamız toplamda 25 sorudan oluşuyor. 25 sorunun sonunda en fazla puanı alan yarışmacı bu haftanın kazananı olacak. Başlayalım mı yavaş yavaş?

0: Doruk'tan geldi ilk cevap.
1: Roka.
0: Evet. Doğru cevap Aras'tan geldi bu sefer. Resvebe'de sadece harf ya da sayı görsel kullanılıyor.

0: Sen soruyu görmeden butona basıyorsun.
1: Kasa var, bir de bağ var. Birleşirse kasaba.
2: Ben aslında.
3: Ukrayna. Senden doğru cevap gelmedi.
2: Ukrayna.
3: Bu arada doruk bastığı için

0: Aydın'ın İncirlova ilçesinde Emel S. eşi Doğan S. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde ailevi nedenlerle aralarında geçimsizlik bulunduğu öğrenilen Doğan S. ile eşi Emel S. arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Doğan S.'nin pompalı tüfekle eşine ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan Emel S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emel S. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden silah ve araçla kaçan şüpheli bir süre izini kaybettirdi. Daha sonra aracıyla seyir halindeyken polislerin radarına takılan şüpheli, Gerenkova mahallesindeki zeytinlik ve çalılık alanda aracını bırakıp tüfeğiyle kaçmaya başladı. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü, İncirlova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, kaçan şüpheliyi drone'la havadan tespit edip ambeyan takip etti. İncirlova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri şüphelinin bulunduğu bölgeyi ablukaya aldı. Özel Harekat Polisi şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli Salih ise işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aydın'ın Defeler ilçesindeki Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş hekimine saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre diş tedavisi için hastaneye gelen 42 yaşındaki İ ise müdahale sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle diş hekimi FD'ye saldırdı. İddiaya göre yumruklu saldırıda doktor yere düşerken hastane personelinin müdahalesiyle olay sonlandırıldı. Saldırının ardından hastanede beyaz kod alarmı verildi. Hastaneden kaçan İ ise ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonrası müşahede altına alınan diş hekimi F.D. tedavisinin ardından darp raporu aldı ve İS'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın Çıldır Havalimanı'nın geliştirilmesi projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 6 Ekim 2026 tarihli ve 11.844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre acele kamulaştırma işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kamulaştırılan taşınmazlar hazine adına tescil edilecek. Kararın ekinde yayımlanan krokide Efeler ilçesine bağlı Tepecik, Kocagür ve Gölhisar mahalleleri yer aldı. Kamulaştırma kapsamındaki taşınmazların sınırları da krokide gösterildi. Karar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine dayandırıldı. Karar metninde havalimanının yatırım tutarı tamamlanma takvimi ve yolcu uçuşlarının başlayacağı tarihe ilişkin bir bilgi yer almadı.
1: Sunumunu kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş. Evet, mazereti oylarınızı kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş.
0: Aydın'ın Efeler Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda 2027 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Yapılan oylamada bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hizmet ve yatırımların belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını söyledi. Yetişkin görev sürelerinde kredi kullanmadıklarını ve Efeler halkını borçlandırmadan 2 yılda 17 proje hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Yetişkin, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen belediye çalışanları ve meclis üyelerine teşekkür etti. Aydın'da üreticilerin beklediği kuru incir alım fiyatları Tarış İncir Birliği tarafından açıklandı. 2026-2027 iş yılı için belirlenen tarifeye göre kilogramda 36-40 adet bulunan A1 kalite incirin fiyatı 250 lira oldu. 41-45 adet arasındaki A2 kalite incir 220 lira, A3 kalite 210 lira, A4 kalite 200 lira, A5 kalite 180 lira olarak belirlendi. A6 kalite 160, A7 kalite 140, A8 kalite 120, A9 kalite 100, A10 kalite 90, A11 kalite incirin kilogram fiyatı ise 80 lira oldu. Tariş'in açıkladığı tarifede kuru incir fiyatları kalite ve irilik durumuna göre 80 ile 250 lira arasında değişirken farklı alım sınıflarında daha düşük fiyatların uygulanacağı belirtildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy-Çamlık yolunun 1. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre EH yönetimindeki 35EH123 plakalı otomobil yola yeni serilen mıcır nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan EH itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda yaralanan 8 öğrenciden ağır yaralı olan kız çocuğu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin memleketi Bartın'a götürüleceği öğrenildi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 Ekim'de Gökçe Alkan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelinin akşam saatlerinde adliyeye getirileceği bilgisinin yayılması üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı. Ancak şüpheli fiziken adliyeye getirilmezken ifadesi Segbis sistemi üzerinden alındı. Adliyedeki süreci takip eden Gökçe Alkan'ın eniştesi de şüphelinin binaya getirilmediğini ve işlemlerin Segbis üzerinden yapıldığını aktardı. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheli kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine gönderildi. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Yukarı Dağdere mahallesinde saat 05.56'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 15,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Honaz ve Denizli kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından merkez üssü yine Honaz olan 2.1, 3.8, 1.5, 1.1, 2.0 ve 1.2 büyüklüğünde 6 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Arda arda meydana gelen sarsıntılar kısa süreli paniğe neden olurken şu ana kadar herhangi bir zarar ve hasar ihbarı yapılmadığı bildirildi. Ankara'nın Pursaklar ilçesi Karacaören Kavşağı TOKİ yolunda uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan 3 kişinin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arka kapıdan çıkan şüpheli polis memuru Ahmet Türkoğlu'na 2 el ateş etti. Ağır yaralanan polis memuru Ahmet Türkoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından araçta bulunan 2 kişi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Polis memuruna ateş açan şüpheli ise saldırının ardından tabanca ile kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan şüpheli Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Valisi Yakup Can Polat olayla ilgili açıklamada bulundu.
2: Evet değerli basın mensupları, maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23-25 gibi Karacaören TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce 2 el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor. Araçtaki 2 kişi elde. Onlar alındı. Ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehitimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun.
0: Ankara'nın Pursaklar ilçesi Karacaören mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu memleketi Çubuk'ta uğurlandı. Türkoğlu'nun naaşı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk'a getirildi.
3: Saç duruş! Şehit! Al!
0: Cami Kebir Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin naaşı Alcık Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeliyle Türkoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Ankara'nın Mamak ilçesi Karşıyaka mahallesinde iki araç Kırıkkale-Samsun karayolunda çarpıştı. Kazada araçlardan biri karşı şeride geçerek diğer araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir aracın sürücüsüyle yolcusunun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü ve yolcusu ise kazada ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından adli işlemleri için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çorum İskilip Karayolu Ceritlibeli mevkinde otomobille cip kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsüyle otomobilde bulunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan iki kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz'ın bir gün önce düzenlenen törenle nişanlandıkları öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesi Bahçeli Evler mahallesindeki boş arazide ağaca asılı halde bir erkek görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 35 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri arazide inceleme yaptı. Hayatını kaybeden erkeğin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun'un İlk Adım ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 38 yaşındaki erkek 37 yaşındaki eşini bıçakla yaraladı. Bacak ve sırtından yaralanan kadın ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Erkek şüpheli kullandığı bıçakla birlikte olay yerinde Yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı, 2 ay önce ise yeniden bir araya geldiği belirtildi. Çiftin son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştığı öğrenilirken, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından yaşandığı bildirildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde esnafın trafonun üzerinde unuttuğu içinde yüklü miktarda gümüş takı bulunan poşet bir kadın tarafından alındı. Dükkanını kapatmaya hazırlanan esnaf poşeti elektrik trafosunun üzerinde bıraktı. Bir süre sonra sokaktan geçen kimliği belirsiz kadın trafonun üzerindeki poşeti fark etti. Poşeti alan kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. Poşetin yerinde olmadığını fark eden esnaf güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde poşetin alındığını gören esnaf durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kamera görüntülerinden eşkali belirlenen kadının yakalanması ve gümüşlerin sahibine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Manisa'nın Soma ilçesi Adalet Caddesi'nde polis ekipleri plakasız bir aracı takibi aldı. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerinde başlayan kovalamacada araç bir süre kaçmayı sürdürdü. Polisten kaçan sürücü ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç kaldırımda bulunan trafoyla direk arasına sıkışarak durdu. Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşlar da tehlike atlattı. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu belirtilirken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza yaparak duran araçta bulunan iki kişi Soma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'in Aliağa ilçesinde Çanakkale-İzmir karayolunda seyir halinde olan tırın kupa bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Nemport kavşağı mevkiine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bursa'nın Özlüce mahallesinde bir çocuk hareket halindeki kamyonetin arka kapağına tutunarak yolculuk yaptı. Trafikte ilerleyen kamyonetin arkasında güvenlik önlemi almadan seyreden çocuk, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kamyonetle birlikte ilerleyen çocuğun olası bir ani frende, virajda ya da dengesini kaybetmesi halinde yola savrulma riski bulunuyordu. Tehlikeli yolculuk herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Çok tehlikeli.
0: İzmir'de sonbaharla birlikte hız kazanan çatı onarımlarından biri iş güvenliği riskini ortaya çıkardı. Eşrefpaşa Caddesi'ndeki 10 katlı binanın çatısında kiremit değişimi ve izolasyon çalışması yapıldı. Çalışanların metrelerce yükseklikte eğimli çatı üzerinde herhangi bir bağlantı ekipmanı kullanmadan hareket ettiği görüldü. Ustalar çalışma sırasında malzeme de taşıdı. Çatı çalışmasında yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri, baret ve koruyucu file gibi iş güvenliği donanımlarının kullanılmadığı dikkat çekti. Rüzgar ve eğimli zemine rağmen sürdürülen çalışma tehlikeli görüntülere sahne oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesinde annesine ait tarlada yaklaşık 10 ton erik yetiştiren 48 yaşındaki Özgür Şimşek ürünlerini alıcı bulmakta zorlandı. Ürünlerin dalında kalmasını istemeyen Şimşek yaşadığı sorunu sosyal medyada paylaştığı videoyla anlattı.
5: Arkadaş, bir aydır erik topluyorum. Dallar kırılıyor. Hala bitiremedim. Toplama devam ediyorum. Pes etmiyorum. Toptancılar 3 kuruş para verdi. Dinlemedim onlara. Çöpe atar dediler. Yere dök dediler. Dinlemedim. Biz Anadolu insanıyız. Her lokması vatandaşın rıhtandan kes. 3 kuruş para da bizim rıhtamıza yeter. Aç gözlü değiliz. Bok boğaz değiliz affedersiniz. Bize 3 kuruş yeter. 10 liraya 15 liraya risk diyorum. Ama bu ürünü çöpe dökmüyorum. İnatla topluma değer katma, toplumun rıhtandan geçirmeye çabalıyorum. İşi de tutmadım. İçi tutsam bize zarar edecek. Hala topluma devam ediyorum. Maşallah Rabbim bu sene dallar kırılıyor, verdik çeviriyor. Daha öteki ağaçlara geçemedim bile. Bir ağaçta var belki 500 kilo erik. Ama inatla toplayıp 10 liraya 15 liraya buradan İnegöl'e arabamla götürüp kardeşlerime, vatandaşıma ulaştırmaya çalışıyorum. Azimliyiz. İnatla toplayacağım bunları. Toplayabildiğimde de toplayacağım. En son kalan da kalsın, yere dökülsün, o da börtü böceğin olsun. Selamlar.
0: Videonun kısa sürede büyük ilgi görmesiyle Şimşek'e vatandaşlardan çok sayıda mesaj geldi. Ancak eriğin kilosu 15 lira civarındayken kargo ücretinin 300 liraya kadar çıkması nedeniyle ürünleri kargoya veremedi.
6: İçerik üreticisiyiz. İzolasyon videolarının yanında kaldık tarlayız. Tarlamız var. Annemin tarlası var. Ürünleri bu sene satamadık diye gitmesi çok. Geçen sene hiç olmamıştı. Satamadık, üzüldük. Bu sene de çok olunca alıcılar almak istemediler. Elimizde patladı. Ben de düşündüm, ne yapayım bunları derken bir video çektim. Orada video patladı. İnsanlar Karlı Öner, Özgür Ustam alalım falan dediler. Takipçilerimiz, keşfete düştü videoda tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kilo erik 15 lira ama karbonun bir kilosu 300 TL. Bir zarf gönderim bile 300'den başlıyor. İnsanlara dedim bunu, ben size teşke gönderebilsem, bedava versem. Tabii ki öyle bir imkanımız yok.
0: Şimşek elindeki erikleri çevresindeki vatandaşlara ulaştırmaya başladı.
6: Burada asfalt kadar konu komşuya satmaya çalıştım. Topladığımız, çekerken çektiğim videoda düştü. İnsanlar samimi dualar ettiler. Binlerce dua geldi. Onların dualar yeter bana. Çok memnun oldum. Satmış kadar, çok zengin olmuş kadar mutlu oldum. İnşallah ayrımıza da yarayacak dualar. Keşke hepsini böyle ışınlayıp da gönderebilseydim. Allah razı olsun. Bu bilinçle buluştuk ya, o bana yeter.
0: Kapısının önüne bıraktığı erikleri zaman zaman ücretsiz dağıtan Şimşek, çocuklara da ürünlerden almaları için çağrıda bulundu.
6: 10 liradan, 15 liradan, zaten kapının önünde koyuyorum, fiyat yazmıyor, bedava alan bedava da, çocuklar belki bir ton bedava yemiştir elhamdülillah. Abi alalım, alın üçer beşer diyorum. Çocuklar geçiyor böyle, anneler ellerinden çekiştiriyorlar. Yenge diyorum, durun, çocuklarcım alsın yesinler, onlar bedava bedava dağıttım.
0: Yaklaşık 10 ton eriğin sadece bir kısmını satabildiğini belirten Şimşek, 5-6 ton kadarının tarlada dökülmüş olabileceğini söyledi.
6: Elhamdülillah 10 tane yakın erik vardı. Bunun bir tonunu belki satamamıştım, ben satmışımdır bilemiyorum. Çünkü burada bir kilo, iki kilo satmak hakikaten çok zor. Toptan verince iki günde toplayıp veriyorduk. Ama perakende satmak çok zor. Bir kilo poşetin kilosu 200 lira, erin kilosu 15 lira. Ondan sonra bazı kadınlar da diyor, Özgür Usta bir poşet daha koy, 70 poşet daha koy, 3 tane poşet, 3 tane poşetin de 10 lira. Bizim erin kilosu 15 lira. Olsun, onların da alın. Bazılarına geçsin. Onu istedik. Evde de marmelat yaptık, pestil yaptık falan. Bazı takmışlar diyor ki, Özgür Usta o erikleri çöp atma da marmelat yap. Ya arkadaş 10 ton erik herkesin marmelat yapıyor. Bundan ne kavanoz eder, bir kavanozun tanesinden 20 lira 30 lira. Ve aslında erikten pahalı. Bir de erik marmelatı böyle salça gibi tüketilecek yemeklerin için bir şey değil. Bir turtanın murtanın üzerine sürülecek bir şey. Çocukların da aslında aslında hitap etmiyor, şekerlimsi grupları da var. Ama turtanın üzerinde, keklerin üzerine çok güzel gidiyor. Öyle bir kısım yaptık. 10 kilosu 20 kilosunu yaptık.
0: Sosyal medyadaki videosunun 650-700 bin civarında izlenmeye ulaştığını belirten Şimşek, gelen mesaj ve duaların kendisini mutlu ettiğini söyledi.
6: En son bugün sabah baktım dedi. Her sabah altımda bir sürü yorum geliyor. O arada bakıyorum ne olmuş diye. 650 bin, 700 bin geçmiş şu anda o civarda. Her günde 50-60 tane en az sabah açtım telefonu böyle. Bakıyorum dualar, yorumlar. Altlar hepsine like atıyorum. Yani tabii teker teker cevap yazamam. Allah olsun pek çok videomuzun da o da böyle bir sosyal bir mesaj oldu insanlara.
0: Çiftçinin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını belirten Şimşek, üreticinin mazot ve Bağkur gibi giderler konusunda desteklenmesini istedi.
6: Buradan gene bir mesaj vereyim, bu da sosyal mesaj olsun. Şimdi bir kilo erik fiyatı 30 lira. Bunun çiftçi kurtaracak hali. Bunun 15 lirası maliyet. Sulaması, ilaçlaması, sürmesi, tarlayı. 15 lirası da kar. Adam mecbur 15 lira veriyor şu an. Niye? Çöpe gitmesin diye. Ben de amaçlı. Çöpe gitmesin. Hiç olmazsa girdi kapıdan çıksın mantığıyla veriyoruz bunu. Bazı insanlar, kadınlarımız özellikle bunu çok yapıyor, bazı annelerimiz. Onlar da kendine göre çabuklu ucuza kapatmaya çalışıyorlar ama çiftçi paket kazanmıyor. Akşam olmuş, çiftçi ürünü de eve götürecek, eve götürmek istemiyor. Dolayısıyla dibe vurduruyor fiyatı.
0: İzmir'de meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen söyleşide seven fark eder vurgusuyla erken tanı çağrısı yapıldı. Etkinlikte meme kanserinde tarama yöntemleri, kişiye özel tedaviler ve meme koruyucu cerrahi uygulamaları ele alındı. Radyoloji uzmanı Profesör Doktor Merve Gürsoy Bulut, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.
7: Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı, tüm dünyada bu şekilde hatırlanıyor. Ve bizim için de çok kıymetli gerçekten, hem ülkemizde hem tüm dünyada bu ayda yapılan etkinlikler sayesinde insanlarda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bizim bugün burada Acıbadem'de toplanma nedenimiz de aslında bu, insanlara farkındalık kazandırabilmek. Çünkü meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bu bilimsel bir gerçek. Her 8 kadından birinde görülüyor. Ve bu kadar sık gören başka bir kanser türü yok ne yazık ki kadınlarda. Ama elimizde bizde bizim mamografi gibi çok güzel tarama yöntemimiz var. Bunun yanında yardımcı meme ultrasonu gibi, meme MR gibi yöntemlerimiz var. İşte her kadının bu bilince sahip olmasını ve 40 yaşından sonra ortalama bir riske sahipseniz eğer yılda bir mamografi taramanıza gelmenizi çok istiyoruz. Neden? Çünkü biz meme kanserini mamografi taramasıyla çok daha erken dönemde yakalayabiliyoruz. Ve erken yakaladığınız, hani o klasik söz var ya, erken sana hayat kurtarır. Gerçekten de doğru. Erken evrede yakaladığınız zaman meme kanserine bağlı ölümlerde %30 ve 40'a varan oranda bir azalma sağlıyoruz. O yüzden lütfen taramalarınıza gelin diyoruz. Bu ortalama risk için söylediğim tabii ki tarama programı. Ama onun dışında sizin ailenizde meme kanser hikayesi olabilir. Genetik testiniz pozitif çıkmış olabilir. Birçok faktör var. Yüksek riskli bir olgu olabilirsiniz. O zaman zaten biz sizin taramalarınıza çok daha erken yaşta başlıyoruz. Mamografi dışında ek görüntüleme yöntemlerini ekliyoruz taramaya. O yüzden mutlaka bir meme radyoloğuna, doktorunuza başvurun. O sizi zaten uygun tarama programları açısından da yönlendirecektir.
0: Uzmanlar ortalama risk grubundaki kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi taraması yaptırmasını önerdi.
8: Aslında tarihsel anlamda kanseri ilk tanımlayan tümör tipi meme kanseri. Tek bir hastalık değil, önce onu söyleyeyim. Yani birden fazla hastalık modeliyle beraber geliyor. Dolayısıyla evet, sık görülen bir kanser, tarihsel evrimi, tedavi başarısı, tanısal yöntemleri, tarama programları, korunma yöntemleriyle belki de en çok yol kat edilen, en büyük devrimlerin yapıldığı, hangi evre, hangi aşamada olursa olsun çok başarılı tedavi edilen bir kanser. Doğru yaşayalım, tarama programlarına uyalım ama geç kalmaktan da korkmayalım. Yani artık meme kanseri çok başarılı, hangi aşamada olursa olsun başarıyla tedavi ediliyor.
0: Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya genetik risk taşıyan kadınlarda ise taramaların daha erken yaşta başlayabileceği belirtildi. Tedavi gören kadınlar da erken teşhisin önemine dikkat çekti.
9: Ben birazcık gecikmiştim. Çünkü şöyle bir hata yaptım. Bu konuda lütfen herkesi uyarmak istiyorum. Ailemde hiç meme kanseri öyküsü yoktu. O nedenle hani bende olabileceğini hiç düşünmedim. Elime bir kitle gelmiş olmasına rağmen biraz geciktirdim. Ama daha sonra hani ısrarla her seferinde elime gelince ancak doktor muayenesine gittim. Zaten ondan sonra süreç aktı gitti. Lütfen herkese ısrarla şunu söylüyorum. En ufak bir şüphe gördüklerinde hemen geciktirmeden hekime başvursunlar. Çünkü korkmak maalesef sonucu değiştirmiyor.
10: Bütün tahliller 30-35 dakikada yapıldı. Sonra işte kanser olduğumu öğrendim birkaç gün sonra. Ama moralimi hiç bozmadım bu arada. Hemen ameliyat olmam gerekti. Ameliyatımı oldum. Ameliyatımdan sonra da süreçte 2 ay oldu. Şimdi tedavimin ikinci bölümü başlayacak Perşembe günü. Hazırım. Mamografi diye bir tanı yöntemi var ve bu çok özel ve çok kıymetli bir tanı yöntemi. Her kanserin kendine özel tanı yöntemi yok. O yüzden ve bu çok bazen insanlar işte çok canı yakan bir şey olduğunu falan söylüyorlar. Hiç öyle bir şey değil. 1-2 dakikalık bir şey. Çok da basit bir şey. Mutlaka mamografi her yıl çektirmemiz gerekiyor. Benim mesela ikinci evre tanıyım. Keşke tabii daha da önce olsaydı. Ama ne olursa olsun daha ileriki evrelere göre daha kısa bir tedavim olacak. Evet, zor bir süreç bu tanıyı almak, psikolojik olarak da çok zor. Ama korkup gitmediğimiz zaman daha büyük korkulara sebebiyet verebiliriz. Lütfen yılda bir kez olsun kontrollerimizi alalım.
0: Uzmanlar kadınların sadece elle hissedilen bir kitleyi beklemeden düzenli kontrollerini yaptırmalarını ve şüpheli bir durumda hekime başvurmalarını istedi.
11: Gerçekleştirdik. Daha doğrusu onlar yaptı. Ben de o derneğe üyeyim. O yüzden bugün buraya koşarak
0: Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında Türk bayrağı dikiyor. Çalışmalar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Kumaşlar belirlenen ölçülere göre kesiliyor. Ay yıldızlar yerleştiriliyor ve ardından dikim işlemi yapılıyor. Tamamlanan bayraklar ölçü, nizam ve dikiş kalitesi açısından kontrol edilip ütüleniyor. Çalışmalar Ekim ayı boyunca devam edecek. Hazırlanan bayrakların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında kamu kurumlarına, okullara ve şehit ve gazi ailelerine hediye edilmesi planlanıyor. Kurs eğitmeni Birgül Ballıoğlu, bayrak dikiminin kesim, dikim, ütüleme ve ay yıldızın yerleştirilmesi gibi aşamalarda özen ve titizlik gerektirdiğini belirtti.
12: Şu anda Türk bayrağı dikimi kursu vermekteyim. Bu kursu 3 yıldır veriyoruz. İlk açtığımızda ilk yıl kursu yerlerimize kendi evleri için diktik. İkinci yıl kurumlar için, okullar için diktik. Bu yılda yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık yapıyoruz. Yine kurumlara dağıtmak için özveriyle ekibimizle çalışıyoruz. Türk bayrağı dikimi özen ve titizlik isteyen bir iş. Biz de kurallara uyarak titizlikle çalışıyoruz. Kesim aşaması, dikim aşaması, ütü, uçkur dikme, ay yıldızı yerleştirme hepsi birer disiplin isteyen bir şey. Türk bayrağı bağımsızlığımızın sembolü. Biz de gururla bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 arkadaş kışlık salça hazırlığı için birlikte kolları sıvadı.
13: Kavanozları getirmiş miydi?
0: Eşlerinin iş yükünü hafifletmek isteyen arkadaşlar tanıdıkları bir üreticiden 300 kilo domates temin etti. Domates ve kapya biberleri bahçedeki çeşmede yıkayıp temizleyen 3 arkadaş ürünleri salça makinesinden geçirdi. Ardından karışımı odun ateşinde kurdukları kazanlarda kaynatıp bir miktar tuz ekledi. Arkadaşlar salçayı doğal ve hijyenik bir şekilde hazırlamaya çalıştıklarını belirtti. 300 kilo domatesten yaklaşık 100 kilo salça elde etmeyi bekliyorlar.
14: Ben Seyit Karabulut. Yozgat ili Sorgun ilçesi Mehmet Beyli köyü kasabasındayız şu an. Kışlık hazırlıklarımızda salça hazırlığımıza başladık. Domateslerimizi kendi yöremizde tallada yetiştiren bir abimizden temin ettik. Yıkadık, temizledik, salça makinemizden çektikten sonra kaynama işlemine başladık. 3 tane arkadaş beraber bu işi yapmaya karar verdik bu sene. Bu şekilde salçalarımızı hazırlıyoruz. Doğal, kendi elimizde yaptığımız hijyenik bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. 200 kilo domates aldık. 100 kiloya yakın bir salça beklenti içerisindeyiz. Nasibimizde ne çıkarsa artık. Normalde biz eşimizle falan yapıyorduk ama bu sene arkadaşlarımızla beraber karar aldık. 3 erkek arkadaş bu işi yapmaya karar verdik. Daha da isabetli oldu. Çünkü iş yükü ağır gerçekten. Bayanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar. Biz bu işi daha kolay yapacağımıza inanıyoruz.
0: Geleneksel yöntemle kışlık hazırlıklarını sürdüren 3 arkadaş ortak masrafları paylaşıp ortaya çıkan salçayı da bölüşecek. Yöntemin hem ekonomik olduğunu hem de eskiden büyüklerinin uyguladığı geleneği sürdürdüklerini söylediler.
14: Bu salça yaparken evet gerçekten zahmetine değer mi diye düşünen insanlar olacaktır ama gerçekten fazlasıyla değeceğine inanıyoruz. Çünkü kendi seçtiğimiz domateslerle, kendi yaptığımız makinalarla ve kendimiz kaynatıyoruz. Bu yüzden her şeyine vakıfız. Aynı zamanda hijyenik bir ortamda yapıldığını biliyoruz. Doğal, her şeyden ziyade doğal. Yani günümüzde biliyorsunuz çok ciddi derecede hastalıkların ana sebeplerinden bir tanesi doğal olmayan ürünlerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu yüzden biz de kendi 3 arkadaş karar verdik. Kurbanda danaya girer gibi 3 kişi salça yapmaya karar verdik. Ortak masraflarımızı hesaplayacağız. Sonunda da çıkan mahsulü de ortak bir şekilde bölüşeceğiz. Maddi açıdan da ciddi derecede faydası oluyor. Çünkü dışarıda salçanın kilogram hesabına baktığımız zaman bizimkisi daha ekonomik oluyor. Daha doğal. O yüzden bizim için daha avantajlı. Aynı zamanda da eşlerimiz için de dediğim gibi bayanlar için ciddi zahmetli bir iş. Bu yükün altından kalkacaklarına da inanmıyoruz. O yüzden biz 3 arkadaş bu işi yapma kararı verdik. Evet, birkaç gün önce küçük miktarda domatesimiz vardı. Ondan bir deneme aşaması gibi yine yapalım dedik ve yaptığımız mahsulümüz burada. Doğal, kendimiz 1 kiloluk cam şişeler dediğimiz şişelerde yaptığımız, uyutma usulüyle yaptığımız doğal salçamız burada. Domates sosu yapıyoruz, melemen yapıyoruz, böğürtlen marmalatı yapıyoruz, böğürtlen reçeli yapıyoruz. Diğer meyvelerden kayısı reçeli, biraz vişne reçeli, kiraz reçeli yapıyoruz. Doğal yine Kabalı mevkiinde toplanan nektarilerden meyve sularımızı yapıyoruz. Çocuklarımıza okula giderken market ürünlerinden değil de doğal meyve sularından veriyoruz. Dediğim gibi bütün kışlık ürünlerimizi kendimiz doğal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hijyenik bir ortamda doğal, kimin ne kattığını bilmediğimiz ürünleri yemek istemiyoruz. O yüzden eskilerin yaptığı, dedelerimizin, ninelerimizin bizlere gösterdiği yoldan gidiyoruz. Doğal besleniyoruz, sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Sen...
0: Adanalı milli sporcu Narin Uluç, Japonya'da düzenlenen turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı ve bronz madalya kazandı. 1 yaşında çocuk felci geçiren Uluç, hastalığın etkisiyle tek bacaktan engelli kaldı. 19 yaşında basketbola başlayan Uluç, 8 yılın ardından badminton'a yöneldi ve 2013 yılından bu yana bu sporu sürdürüyor. Türkiye, Avrupa ve uluslararası turnuvalarda dereceler elde eden Uluç, para olimpiyatlarına katılmak için çalışmalarına devam ediyor. Milli sporcu, haftanın 5 günü sabah ve akşam antrenman yaparak hedefine hazırlandığını belirtti.
9: Ben 1 yaşındayken çocuk felci geçirdim. Çocuk felcinin etkisiyle tek bacaktan engelliyim. Spora başlayana kadar çok engelliliğin de farkında olmayan bir insandım. Çünkü yani sokakta büyüyen ve açıkçası çok da zorbalığa uğramayan bir engelliyim ben. Biraz şanslıyım aslında. Ben 19 yaşındayken ameliyat oldum. Uzatma ameliyatı. O süreçte yolda yürürken biri beni çevirdi. Yani basketbol oynamak ister misin dedi. Ben hayır dedim, yani bir kabullenememe durumuydu herhalde. Bir sene sonra baktım hani hayat çok durağan. Tekrar gittim, bildiğim biriydi zaten. Öylelikle basketbola başladım. 8 yıl tekerlek sandalye basketbol oynadım. Ama çok zor basketbol. Çünkü kadın erkek ligi diye bir şey yok. Erkeklerin içerisindesin ve zorlu oluyor bence. Çok orada başarı da olmayınca tatmin etmedi. Bıraktım ama spora alışan bir bedende tekrar spora devam etmek istiyor. Ne yapsam diye düşünürken, branşları araştırırken badmintonla kesişti yollarımız. 2013'te başladım para badmintona. İşte hala devam ediyorum. Avrupa ikinciliklerim var, Avrupa üçüncülüğüm var. Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikincilikleri var. Uluslararası birçok turnuvada dereceler var. Şimdi son olarak işte bir 10 gün önce kadar falan Japonya'dan geldim. Orada bir uluslararası turnuvada, dünya çapında olan bir turnuva. Dünya sıralaması kotası olan turnuvalar bunlar. Paralimpik içinde basamak aslında. Orada üçüncülük elde ettim.
13: Dünya üçüncüsü oldunuz.
9: Evet. Dünya sıralamamda 9'a çıkardım böylelikle. Hedefimiz olimpiyat zaten. Bu turnuvaların hepsi aslında onunla hazırlık aşaması. Ya önümüzde tabii 2027'de bir Avrupa şampiyonası var. 2028'de bir dünya şampiyonası var. Ve 2028'in sonunda da paralimpik var. Ama biraz süreç uzun tabii. Yorucu. De çalışıyoruz. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Sabah saat 7.30'da başlıyor antrenmanım. 9.30'a kadar. Oradan sonra işe gidiyorum. İşten sonra tekrar çıkıp haftada 4 gün spor salonuna gidiyorum. Bir şeyi uğruna savaşmadan olmadı demek var. Bir de uğruna savaşıp yani denedim ama olmadı demek var. Ben şu anda o süreçteyim.
0: Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Dayanıklı da Uluç'un azminin genç sporculara örnek olduğunu söyledi.
15: Öğrencimiz dünya üçüncüsü olması bizi çok gururlandırdı. Ülkemiz adına, özellikle Adana'mız adına, özellikle kulübümüz Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü adına. Biz bu yönde çok mutlu olduk. İnşallah hedefimiz de olimpiyatlara gidip orada da büyük bir başarı almak. Bu hem bizim için hem ülkemiz için de büyük bir başarı olacağına inanıyoruz. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Engelli bireylerin özellikle sosyal anlamda kendilerini daha iyi geliştirebilmesi için, toplumdan uzak kalmaması için mutlaka bir spora yönelmesi lazım. Biz de ne kadar çok engelli bireyle dokunabilirsek, özellikle hem onların geleceği açısından hem de bizim kulübümüzden daha iyi başarı olması açısından çok iyi olacağını düşünüyoruz.
0: Rize'de 9 yaşındaki Egemen Berk, lösemi tedavisini tamamlayarak yıllar sonra okuluna ve arkadaşlarına kavuştu. 5,5 yıl boyunca tedavi gören Egemen, hastalığı nedeniyle 3 yıl eğitimine evde devam etti. Gündoğdu Mahallesi'ndeki 29 Ekim İlkokulu'nda eğitim gören Egemen, bu yıl yeniden sınıfına döndü.
13: Aferin Egemen, bravo.
0: 4 Haziran'da lösemiyi yenmesi dolayısıyla Rize sahilinde Egemen için balon ve uçurtma şenliği düzenlenmişti. Sinan Berk, oğlunun iyileşerek okul ortamına kavuşmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.
16: Yaklaşık çok uzun zamanda, yani 41 ay boyunca hem hastanede mücadele verirken aynı zamanda da sağ olsun kıymetli öğretmenlerimizin sayesinde evde eğitimimizde de devam ettik. Bu yıl da nasip oldu. Şükürler olsun ki oğlumuz iyileşti ve bu yıl arkadaşlarıyla okul ortamına kavuştu. Yani yaramazlıklarını da anlatıyor, derslerini de anlatıyor.
17: Arkadaşlarımla oynuyor. Şimdi daha iyiyim. İyiyim ve çok güzelim. Okuldan arkadaşlarıma, okuluma kavuştum. Arkadaşlarımla eğleniyorum. En sevdiğim ders matematik.
18: Evet, Egemen'in sınıf öğretmeniyim. Egemen birinci sınıftan beri bizim listemizdeydi ama hastalığı sebebiyle okula gelemiyordu. Hatta arkadaşları isim listesinde ismini gördüğü zaman Egemen kim diye soruyorlardı. Çok şükür ki sağlığına kavuştu. Okula başladı. Okulda olması, arkadaşlarıyla oynaması, teneffüslerde koşturması bizi çok mutlu ediyorum.

0: Aksaray'da Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle göl yüzeyinde farklı şekillerde tuz oluşumları ortaya çıktı. Kristalleşen tuz tabakaları ve mantarı andıran kütleler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Beyaz tuz tabakası üzerinde yürüyen ziyaretçiler oluşan görüntünün kar üzerinde yürüyormuş hissi verdiğini belirtti. Bazı bölgelerdeki tuz oluşumlarının Pamukkale travertenlerini andırması dikkat çekti. Tuz Gölü'ne gelenler gün batımını göl üzerinde karşılayarak yürüyüş yaptı. Ziyaretçiler ortaya çıkan doğal görüntüleri fotoğraflayarak anları kaydetti. Gölü ziyaret edenlerden Dursun Altan, suların çekilmesiyle ortaya çıkan manzaradan etkilendiğini söyledi.
1: Eskil Tuz Gölü kenarındayız. Burayı gezmeye geldik. Geldiğimizde suların çekilmesiyle birlikte çok güzel bir görüntü oluşmuş. Böyle sanki kristalleşme var. Böyle sanki kar yağmış görüntüsünü andırıyor. Pamukkale'deki travertenleri andıran bir görüntü oluşmuş. Hani gerçekten burası çok hoşumuza gitti. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Yani hayatınızda hani unutamayacağınız bir anı olarak kalacaktır kesinlikle. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum.
0: Cansu Elik de mantara benzeyen tuz oluşumlarını ilginç bulduğunu ve görüntünün kendisine kar üzerinde yürüyormuş hissi verdiğini ifade etti.
2: Arkadaşımla geldik buraya. Yürüyüş yaptık, gayet güzel. Mantara benzeyen tuz oluşumları var burada. Arkadaşımla beraber geldik, yürüyüş yaptık, gayet güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Sanki karın üzerinde yürüyormuşum gibi bir his var burada. Pamukkale'ye de çok benzemiş burası.

0: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
4: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
5: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, vlakelis. Ze wonen niet in de gaat heel stom zijn. Als je iets in me gooit, weet je niet. Ben onu merindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasınca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelliş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki çocuk doldurdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinili deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Beli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Beli iyisin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebeleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben panikliyim. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kan kal alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çiftleri. Çiftler şeyden doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Baş.
0: Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.
4: Sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven vermeye devam ediyor. Fırınlanmış gürgen iskelet,

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek beni her gün öldürüyor.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup,

Hayal günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM reklam.

0: güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

Ağzımla her dem seni içtim su yaran. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
0: IFM reklam.

Geceler karanlıktır, geceler insafsız. Gecelerde satıldım ben amansız.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542-533-0313.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey için

0: Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Sirac bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Her anne baba haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Sirac bebeğim, hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın, ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri koy.

dünyaya beni sen attın.

eskileri bizi tanır, yeniler de bizi örnek alır. Her dost muhabbetinde ferman toprağın adı geçerse, herkes bizden mutlulukla, adamlıkla, delikanlıkla anır. Yine de, yine de.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ne bu halin deli gönül? Yaprak dökmüş gül gibisin. Ne gelen var ne gidenin. Dağ başında yol gibisin. Mutluluğun nerede senin? Yine başın darda senin. Hep mi aklın yarda senin? Kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin. Dertle dolmuş garip başın. Derya olmuş gözde yaşın. Boğaz bulanık sel gibisin. Derya olmuş gözde yaşın. Boğaz bulanık sel.

suyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.